Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

zaman damarıma öylece basma. Yar dolayamadı boynuma tasma. Gel be gel bir gel de içeri, ayağının altına eteklerini de al be abi, al beni yanına, bana köyümden bir selam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Den humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Küpe FM'den günaydın herkese. 8 Eylül Salı sabahında 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda yolda olanlar, işe gitmek üzere olanlar, şimdiden kolay gelsin.

0: TPFM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: BFM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Hani bize ilkokulda öğretilen mevsim tablosu vardı, duvarda asılıydı. İşte sonbahar sarı renkte, turuncu renkte, yaz sarı renkte, kış beyaz renkte, ilkbahar yeşil renkte diye. O takvime bakacak olursak yazın bitmesi, yani yaz bitti artık, sonbaharı gösteriyor takvimler. Ama meteorolojik olarak baktığımız zamansa 18 gün kaldığını söyleyebiliriz. Peki hava nasıl olacak bugün hemen aktaralım. Trakya'da parçalı ve az bulutlu olacak. Poyraz bugün de etkili, biraz serinletiyor havayı Poyraz. 27-28 derece dolaylarında olacak.

Sabah erkenden mesaiye başlayanlar belki bir bardak çayla beraber bir simit, bir börek kahvaltılarını yapıyorlardır. Börek severiz bilirsiniz, Türk mutfağının da önemli lezzetlerinden bir tanesidir. Bolca da börek çeşidimiz vardır. Bilirsiniz Taste Atlas diye bir dergi var. Dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli lezzetleri sıralıyor. En iyi yemek hangisi diye bu kez de dünya üzerindeki en iyi börekleri sıralamış. İlk onda 8 Türk böreği yer alıyor. Tabii bizim mutfağımızın önemli lezzetlerinden bir tanesi. Dedim. Balkanlarda da börek sevilir de dünyada çok da yaygın olmadığı için o ilk 10'da 8 tanesi bizim böreklerden yer almış olabilir. Paçanga böreğinin ardından Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer ikinci sırayı almış. Bosna Hersek'in böreği, börek yediniz mi bilmiyorum ama ben Bosna Hersek'e gittiğim zaman şaşırmıştım. Hayretler içerisinde kalmıştım. Böyle sandviç ekmekleri oluyor. Onların içerisine böreği koyup da yiyorlardı. Ekmek arası börek yiyorlardı yani. Ama güzeldir. 10 numarada Türkiye'den tepsi böreği yer alıyor bu sıralamada. 9 numarada su böreği, peynirli, nefis olur. 8 numarada boşnak böreği yer almış, çıtır çıtır, pek güzeldir. Gül böreği pek tercih etmesem de yerim arada. Sigara böreği, kadınların günlerinin vazgeçilmez lezzeti. Çiğ börek, o da fazla yağlı oluyor ama seven seviyor. Kol böreği yine 4. sırada yer alırken Bosna Hersek'ten börek 3. sırada yer alıyor. Katmer 2. sırada yer alıyor ve 1. de lezzet patlaması yapan paçanga böreği. Siz bu börek türleri içerisinden acaba 1 numaraya hangisini koyardınız? En çok hangi böreği seviyorsunuz?

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Saatler 9'a yaklaşıyor yeni saatimize. Candan Erçetin'in güzel şarkısıyla ulaşalım. Sonrasında yeni saatimizde gündemdeki haber başlıklarından öne çıkanları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Küpe FM burası. 32. yaşımızı kutladığımız bugün de bizi yine yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Sevdiğiniz şarkılar çıktığında radyonuzda biliyorum. Radyonun sesini açıyorsunuz ve ona eşlik ediyorsunuz. Gün boyunca bulunduğunuz yerde sevdiğiniz şarkılar Küpe FM aracılığıyla bugün de sizlere ulaşmaya devam edecek. Günaydın Trakya.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 9'u 5 dakika geçiyor. Güzel bir gün diliyoruz. Hepimiz için umarım üzerinde çalıştığımız işler bir çırpıda kolaylıkla hallolur ve umarım sevdiklerimize güzel haberler verdiğimiz ve onlardan güzel haberler aldığımız bir gün olur. Sosyal medyada biliyorsunuz birkaç gündür bir akım var. Fotoğrafınızı yüklüyorsunuz işte programlarla. 80'li yıllardaki o ambiyansı yaratıyor. Saçlar, makyaj, giyim, kuşam, etraftaki işte objeler vesaire neyse fotoğrafta bulunanlar 80'li yıllara geri götürüyor bu uygulamalar. Pek popüler, herkes bunu yapıyor. Tabii teknoloji, işte bu uygulamalar, yapay zeka geliştikçe, arttıkça zaman zaman neyin gerçek, neyin kurgu olduğunu da karıştırıyoruz. O yüzden bazı haberler önümüze çıktığı zaman haberleri gerçek değil, herhalde bu kurgudur, fake haberdir diye baktığımızda oluyor. Mesela dün öyle bir haber vardı. Evin çatısına boğa düşmüş diye. Boğanın yarısı evin içerisinde, yarısı çatının dışında kalmış. Gerçekmiş. Sosyal medyada görünce tabii doğrulanmamış bir haber bu. Ciddi haber kaynakları tarafından doğrulanmamış olduğu için şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Bugün ciddi ciddi haber siteleri de bunu haberleştirmişler. Nerede gerçekleşmiş hemen aktaralım size olayı. Böyle yolun alt seviyesinde bir ev var Aydın'da, Nazilli'de. Çiftlikten kaçıyor boğa. Kaçarken evin çatısına düşüyor. Boğanın yarısı çatının içerisinde, yarısı dışarıda. İtfaiye ekipleri boğayı kurtarmışlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Bu hafta okullarda uyum eğitimi başladı. Önümüzdeki haftada artık yaz tatili sona eriyor. Öğrenciler, öğretmenler ders başı yapıyorlar. Ailelerin tabii kaygıları daha farklı. Okul çantası nasıl dolacak, kaça dolacak? Çocuklar okula giderken harçlık verecekler mi? Okul kantinindeki fiyatlar almış başını gidiyor birçok şeyde olduğu gibi. %41 seviyelerini aşmış okul kantinlerinde gelen zam. Mesela bir tost, ayran 70 lira. Karışık, yok ayran yok içerisinde, sadece tost 70 liraymış. Karışık tost da 120 liraymış. Kantin ürünlerindeki zam oranları velileri endişelendiriyor. Nasıl doyuracağız çocukları bu sene diye.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

banknot yerine altın veren ATM'lerden Bugatti gibi, Lamborghini gibi polis filolarına, trafiği bypass eden helikopter taksilerden sokakları süsleyen süper otomobillere kadar Birleşik Arap Emirlikleri savurganlık kavramını adeta baştan yazıyor. Ancak bu açık hava otomobil fuarını andıran kent de asıl statü sembolünün aracın kendisi değil taşıdığı plaka numarası olduğu söyleniyor. Guinness Rekorlar kitabına geçen bir plaka var. Birleşik Arap Emirliklerinde kaç 15 milyon 13 milyon euroya satılmış bir plaka. Orada plakalar araca değil de kişiye veriliyormuş. Dolayısıyla o aldığı plakayı o kişi farklı farklı araçta da kullanabiliyormuş. 13 milyon euro ödeyerek aldığı ve Guinness Rekorlar kitabına giren bu plaka ne biliyor musunuz? Sadece P7, Paris'in P'si ve 7 harfi bulunuyor. Bu plakaya 13 milyon euro vermiş.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Perşembe günü başlıyor. Pavli Panayırı'ndan söz ediyorum. Türkiye'nin en eski panayırı bu yıl 116. kez gerçekleştirilecek. Pehlivanköy'de 10-13 Eylül tarihleri arasında Pavli Panayırı'nda Luna Parklar, konserler, yöresel ürün standları, eğlence, her şey sizi bekliyor olacak. Pavli Panayırı yaşayan kültür miraslarından en özel olanlarından bir tanesi. Çocukluğumda hatırlıyorum. Birçok yerde birçok panayır gerçekleştiriliyordu. Şimdi de böyle yavaş yavaş ona benzeyen organizasyonlar, etkinlikler yapılıyor ama bu başka. 116 yıldır aralıksız devam ediyor. Pavli Panayırı Perşembe günü başlıyor.

Salı'nın sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edeceksiniz. Eğer takip etmiyorsanız hiç ertelemeyin. Hemen akıllı telefonları çıkarıp Küpe FM'i Instagram'dan takip etmeye başlayabilirsiniz. Şahane eğlenceli içerikleri paylaşıyoruz sizlerle. Aynı zamanda güncel haberler, son dakika gelişmeleri de Küpe FM Instagram hesabından sizlere ulaşıyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı ihmal etmeyin, üşenmeyin. Çok beğendiğiniz olursa da arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gönderirsiniz. Bak bak bak burada ne diyor diye. Bu bizi motive ediyor. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye kadar. Hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk kurasının Ekim'de çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi. Avrupa'da Schengen bölgesinin dış sınırlarında uygulanan giriş çıkış sistemi kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik dün itibarıyla sona erdi. Hava yolları Avrupa'dan seyahat edecek yolcuları uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları konusunda uyardı. İtalya'da bu yılki yaz mevsiminin 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11.152 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 8 Eylül Salı sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Haftanın ikinci gününde sonbaharın tatlı serinliğini hissettiğimiz pırıl pırıl bir sabah birlikte karşılıyoruz. Müzikal sınırları ve tarzları ortadan kaldıran yepyeni albümü Anksiyeti'nin ilk teklisini de yayınlayan, sıra dışı tarzıyla dikkat çeken, reggaeton ve pop müzik öğelerini buluşturan şarkının sözü, aranjesi ve müziği kendisine ait ilk teklisi Ego ile Bahadır Tatlıöz bizleri karşılıyor.
1: Ego

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 5

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Çaylar kahveler hazırsa trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara bol kazanç, güne yeni uyananlara da harika bir enerji diliyoruz. Aradığı kişide bulunmasını istediği nitelikleri sıralayan, komik olsun, yürüyüş yapmayı sevsin, benimle yarışacak bir mentalde olmasın, doğayı seven bir ruh olsun, özgürlük ve doğallık takıntısı olsun diyerek kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını dile getiren Aleyna Tilki radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Bugün yayında en sevdiğiniz şarkılar, günün öne çıkan müzik haberleri ve neşenizi yerine getirecek sürprizlerle doluyuz. Yolu açık, günü aydın olsun derken sıradaki şarkıyla tempomuzu yükseltiyoruz. Teoman'ın sevilen eserlerinden Kardelen'i kendine özgü müzikal kimliğiyle yeniden yorumlayan, şarkının ruhunu koruyarak eserek grubun alternatif rock çizgisinden gelen güçlü ve modern bir dokunuş kattığı şarkıyla bugünlerde gündemde olan Gripin ekibine kulak veriyoruz.

0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yeni orta vadeli programda 2027 enflasyon tahmininin yukarı çekilmesi memur ve emekli maaşlarını yeniden gündeme taşıdı. Daha önce belirlenen zam oranlarına dikkat çekerek ekonomi yönetimine çağrı yapan Memur Sen, maaşlara yeni düzenleme istedi. İstanbul'da okul öncesi kırtasiye ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri hem fiyat etiketlerini hem de ürünlerin güvenlik standartlarını inceleyerek usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uyguluyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün araçsız gün uygulamasına geçileceğini açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısı yaptı.
2: Spor.
3: Alanya Spor Süper Lig'de konuk olduğu mücadelede Rize Spor'u Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest finalinde birinci oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: 8 Eylül Salı gününde takvimler Eylül'ün ortasına doğru ilerlerken yine sizinle aynı frekansta buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sonbahar usul usul kapımızı çalarken biz içimizi ısıtacak güzel bir yayınla karşınızdayız. Bugün neşemiz bol, sohbetiniz koyu olsun. Gün boyunca yollarda, evlerde, dükkanlarda bize eşlik eden herkese selam olsun. Hakan Altun'la bir araya geldi İstanbul Aşıkları şarkısıyla yaz mevsimine melankolik bir veda sunarken Ayla Çelik konuğumuz oluyor. Aşıklar.
1: Kimse kimseyi beklemiyor pencere.

0: FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Pazartesi bitti, kaldı 4 gün diyenler, haftanın ikinci gününü enerjinizden hiçbir şey kaybetmeden açtık. Kulaklıklarınızın sesini açın, radyoyu biraz daha cızırtatın çünkü önümüzdeki saatlerde modu düşürmek yok, günün stresi dışarıda kalsın, biz ritme bakıyoruz. Dimitrios Hatsidakis'in bestesine karakteristik kalemiyle eklediği Ölmem Ölemem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlattığı şarkısıyla Melike Şahin bizlere sesleniyor.

denizim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Metropol FM reklam. Reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94. Chery.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Yeni bir güne, yeni beklentilere ve umutlara merhaba dedik. Günün getirdiği tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle diyoruz ve en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz şimdi. 2016 yılında Aşk Sana Benzer ve Ağlama Yar'la Range Bar repertuarına dokunan tam 10 yıl sonra bu kez Yürürüm'le usta sanatçının eserlerine yeniden hayat veren Koray Avcı radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk kurasının Ekim'de çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi. Avrupa'da Schengen bölgesinin dış sınırlarında uygulanan giriş çıkış sistemi kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik dün itibarıyla sona erdi. Hava yolları Avrupa'dan seyahat edecek yolcuları uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları konusunda uyardı. İtalya'da bu yılki yaz mevsiminin 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11.152 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz 12 geçti. Günün tam ortasındayız. Salı günün o yoğun temposuna kısa bir mola vermeye hazır mıyız? Öğle yemeği arasına çıkanlar, trafikte direksiyon sallayanlar ve masasının başında enerjisini düşürmek istemeyenler. Kulaklıkların sesini biraz daha açın. Önümüzdeki saat boyunca günün stresi dışarıda kalıyor. En ritmik şarkılar ve harika bir playlistle modu yükseltiyoruz. Yoğun istek üzerine iki gece üst üste sahne aldığı Harbi Açık Hava'da kariyerinin unutulmaz şarkılarından yeni nesil yorumlarını uzanan, özel repertuarıyla müzikseverleri duygu dolu iki gece yaşatan, konserin ilk dakikalarından itibaren enerjisini yükselten, Bu Böyle, Farz Et, Yanarım, Vur Yüreğim, Koparılan Çiçekler ve Açık Adres gibi sevilen şarkılarıyla seyircisini yıllar içinde uzanan bir müzikal yolculuğa çıkaran, yerini yeniden canlandıran Sertab Erener, Küpe Efendi.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti, sözler tutulmadı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

tüm dinleyicilerimize kocaman bir öğle arası merhabası. Salı gününün yarılandığı şu saatlerde çayını kahvesini alıp bize eşlik eden herkese selam olsun. Günün koşturmacasına tatlı bir es veriyoruz. Yemeğe çıkanlara afiyet olsun. Çalışan herkese kolaylıklar dileyelim. Güçlü ve kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan kariyeri boyunca hit şarkıları, sahne enerjisi ve modern müzik anlayışıyla kendine özgü bir dünya yaratmayı başaran, yeni projesiyle adından söz ettirmeye devam eden, her şarkısında biraz daha parlayan, her sahnesinde biraz daha büyüleyen gerçek bir pop yıldızı olan simge Sound Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Sadece bir şarkıcı değil, söz yazarı, besteci ve kendine özgü müzik dünyasıyla Türkçe popunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mabel Matiz'le hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yeni orta vadeli programda 2027 enflasyon tahmininin yukarı çekilmesi memur ve emekli maaşlarını yeniden gündeme taşıdı. Daha önce belirlenen zam oranlarına dikkat çekerek ekonomi yönetimine çağrı yapan Memur Sen, maaşlara yeni düzenleme istedi. İstanbul'da okul öncesi kırtasiye ürünlerine yönelik kapsamlı denetimler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri hem fiyat etiketlerini hem de ürünlerin güvenlik standartlarını inceleyerek usulsüzlük tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uyguluyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, akaryakıt tüketiminin yönetilmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kamu kurumlarında haftada bir gün araçsız gün uygulamasına geçileceğini açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısı yaptı.
2: Spor.
3: Alanya Spor Süper Lig'de konuk olduğu mücadelede Rize Spor'u Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest finalinde birinci oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Çeri. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM. Al bu sözleri, ne yaparsan yap.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP lideri kurultayda adaylık içinde kapıyı açık bıraktı. Antalya ve Adana'da çıkan 3 orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Antalya'daki yangın nedeniyle şehrin üzerinde duman tabakası oluştu. Tekirdağ Şarkı ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı. OECD tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.
2: Spor.
3: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Etti. Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küp FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk kurasının Ekim'de çekileceğini söyledi. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi. Avrupa'da Schengen bölgesinin dış sınırlarında uygulanan giriş çıkış sistemi kapsamında yaz aylarında tanınan geçici esneklik dün itibarıyla sona erdi. Hava yolları Avrupa'dan seyahat edecek yolcuları uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları konusunda uyardı. İtalya'da bu yılki yaz mevsiminin 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü konuk olduğu Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Birincilik ekiplerinden Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Melike Şahin'in yeni single çalışması Ölmem Ölemem müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Sözleri Melike Şahin'e ait olan şarkı dinleyicilerden.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Seda Eylül Tansık söz ve müziği kendisine ait olan yeni single çalışması Cennet Kuşu'nu yayınladı. Cennet Kuşu, teslimiyetten güçlenmeye ve özgürleşmeye uzanan bir uyanış hikayesini yüksek enerjili ritimlerle anlatıyor.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Rap müzik sanatçısı Blok 3'ün Türkiye ve yurt dışındaki konser programında bilet satışlarına ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Azerbaycan konserinin biletlerinin %70'i ilk 3 günde satılırken Avrupa turnesindeki konserlerin toplam biletlerinin %60'ının tükendiği belirtildi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Aura müzik kariyerindeki 3. single çalışması PES'le dinleyicilerle buluştu. Bekletilmek, hayal kırıklıklarıyla yüzleşmek ve tüm bunlara rağmen yola devam etmek gibi güçlü temaları merkezine alan PES, etkileyici sound'u ve güçlü sözleriyle dikkat çekiyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP lideri kurultayda adaylık içinde kapıyı açık bıraktı. Antalya ve Adana'da çıkan 3 orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Antalya'daki yangın nedeniyle şehrin üzerinde duman tabakası oluştu. Tekirdağ Şarkı ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı. OECD tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.
2: Spor.
3: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 26, İstanbul ve Kırklareli 27, Çanakkale 28, Edirne 30 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

ünlü popçu Edis, konserlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başarılı şarkıcı, bu sene çok güzel geçti sözleriyle sezonu değerlendirdi.

0: PFM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pehlivanköy'de bu yıl 116.sı düzenlenecek olan Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Pehlivanköy Belediyesi tarafından 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Pavli Panayırı'na bu yılda yüz binlerce ziyaretçinin akın etmesi bekleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge, İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıktığı andan itibaren coşkuyu zirveye taşıyan Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı özel repertuarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Cenk'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereyi yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatifleri ve girişimcilerin üretim kapasitelerini artırarak daha geniş pazarlara ulaşabilmeleri için hükümet olarak kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek sürdüreceklerini ifade etti. Marmara Denizi'nde etkili olan ve saatte 40 kilometreye ulaşan Poyraz nedeniyle Tekirdağ Süleymanpaşa'daki balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor. Rüzgarın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir transit güzergahı oluşturulması konusunda Umman'la yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
3: Spor.
4: Galatasaray'ın Sporting'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Tsingo kafilede yer almazken Okan Buruk'un Nijeryalı Yıldız'ın yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Muhammed Salah, Bordo Mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11.152 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM'desiniz. Herkese merhaba. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. 8 Eylül 2026 Salı gününde sizlerleyim sevgili dinleyiciler. En iyilerle eşlik edeceğiz. Hoş geldiniz. Semih Cenk'le başlayalım. Sen kaldın radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
7: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Alpfm reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Den humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatifleri ve girişimcilerin üretim kapasitelerini artırarak daha geniş pazarlara ulaşabilmeleri için hükümet olarak kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini güçlendirerek sürdüreceklerini ifade etti. Marmara Denizi'nde etkili olan ve saatte 40 kilometreye ulaşan Poyraz nedeniyle Tekirdağ Süleymanpaşa'daki balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor. Rüzgarın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir transit güzergahı oluşturulması konusunda Umman'la yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
1: Spor.
2: Galatasaray'ın Sporting'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Tsingo kafilede yer almazken Okan Buruk'un Nijeryalı Yıldız'ın yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Muhammed Salah, Bordo Mavili takımda son 5 sezondaki en golcü başlangıcı yapan isim oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 45 kuruş, 1 euro 56 lira 37 kuruş, gram altın 6900 liradan, çeyrek altın 11152 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM'de geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Zeynep Bastık radyonuzda olacak. Uslanmıyor buyla bizlerle.

0: 7.95 Paşabahçe konser ve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.
2: Süper FM frekanslarında Oğuzhan Koç şimdi salı akşamında Aşkın Mevsimi radyonuzda.

0: Allah. Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de Emircan İrek'le artık noktalama zamanı geldi sevgili dinleyiciler. 8 Eylül 2026 Salı akşamında beraberdik. Bu güzel sonbahar akşamında noktalıyoruz bu şarkıyla. Şimdilik hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte bir günün daha akşamında güne veda da yepyeni bir haftanın güzel bir gününde daha salı akşamında buradayım, sizlerleyim. Tabii ki en iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Harika da haberlerim var yine magazinden, müzik dünyasından ve tabii ki dizi dünyasından, televizyon dünyasından. Ülkemizin, bizlerin sevdiği, kafamızı dağıttığı o hafif gündeminden güzel haberlerle burada olacağım. Ve ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: TFM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544 rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Hileliyle devam edeceğiz. Manifest ve Ajda Pekkan bizlerle olacak. Muğla'da 10 milyon harcanan 3 gün 3 gece süren bir düğün varmış. Hintliler gelip yapıyor ya ülkemizde otellerde böyle düğünler, aynı onlar gibi ya da Dubai'li şeyhler falan yapıyor. Ve düğünde evlenen Özbek gelin 5 milyon değerindeki altınlarla kaçmış. Hay Allah, altının da bu kadar kıymetli olduğu zamanlarda bayağı bir boynunda altınları yastık altını dolduracak kadar büyük bir gelir elde etmiş. Vallahi bu dolandırıcılık işleri de inanılmaz bir hale geldi. O yüzden birazcık daha ne yapmak lazım? Akıllı olmak lazım. Ve işte Manifest Ajda Pekkan bizlerle.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt yarım

Sertab Erener'le devam edeceğiz şimdi. Sertab Erener'den ne dinleyelim diye düşünüyorum. İyileşiyorum dinleyelim Sertab Erener'den. Çok severim o şarkıyı. Şu dönemde de iyileşenler varsa. Bu arada biliyorsunuz yaşlanmayan ve yaşlanmamayla ilgili bir takım çalışmalara katılan, kendi üzerinde de bunları deneyen isimlerden Sertab Erener. Yaşlanma deyince de şu haber geldi aklıma. Yaşlanma hızı düz ilerlemiyormuş. En hızlı yaşlandığımız zamanlar 44 yaş ilk yaşlanma zamanıymış. İkinci kırılma yaşı ise 60'mış. Ne yapıyoruz efendim? Dikkat ediyoruz bu yaşlara. Bu arada 6 sene dayanan kimse dede nine olmayacak diyorlar. Biliyorsunuz ölümsüzlük geliyor. Onunla ilgili haberleri de takip edebilirsiniz. Ve işte Sertab Erener.

da iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

Demet Akalın'la devam edeceğiz şimdi. Demet Akalın bir şey mi dedin diyecek. Demet Akalın son konserinde çok güzel gözüküyordu. Kot bir çizme giymiş dizlerinin üstünde. Böyle güzel renkli beyaz üzeri pullarla olan bir ceket giymiş. İçinde bir crop büstiyer var ve şort var. Bayağı kilo verdiği belli. Zaten konser çıkışında da gittiği yörenin yemeklerini soruyorlar. Vallahi bir şey yemedim. Açım çünkü diyetteyim diyor. Helal olsun kendisine, o da sürekli boğuşuyor. Ne yapsın tabii, sahne işleriyle uğraşınca da hep bir dikkat etmek gerekiyor dedikten sonra söz Demet Akalın'da. Bir şey mi dedin diyecek Demet Akalın. Kadınlar mutlu olmak için partnerlerinden günde 47 dakika ilgiye ihtiyaç duyuyormuş. Efendim buna da zam gelmiş. Çünkü o kadar eminim ki geçtiğimiz yılda böyle bir araştırma vardı. Oturmuşlar bunu mu hesaplamışlar artık ne yapmışlarsa. O zaman 27 dakikaydı ama gelin görün ki her şeye bir anda zam gelebiliyor. Kadınların günlük ilgi saatine de zam gelmiş 47 dakika. Ama kolay mı bu zamanda? Herkes oradan oraya koşturuyor. İş güç. Keşke. Çok güzel olurdu ama ancak bunlar böyle öyle çok daha işin gücün az olduğu zamanlarda gençlikte olabilir diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim yani böyle ağzınızda gümüş kaşıkla doğmuşsunuzdur da hiçbir derdiniz yoktur, stresiniz yoktur, aşkta meşktesinizdir hayat boyunca, o zaman belki olabilir dedikten sonra sözü tabii ki Demet Akalın'a bırakıyorum. Bir şey mi dedin?

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

gördüm. Ayla Çelik ve Hakan Altun'la yepyeni şarkılarıyla devam edelim. İstanbul aşıkları bizlerle olacak. Efendim, yaz mevsimine melankolik bir veda sunuyor bu şarkı diyorlar. İstanbul'un kaybolan romantizmine ve zamanı yenilen sevdalarına da odaklanıyor. Zamansız bir şehir şarkısı demişler. Zaten söyleyenler harika. Hakan Altun, Ayla Çelik, dinliyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

Mustafa Sandal'la Afra ile devam edelim. Adı İntikam'dıyla. İntikam soğuk yenilen bir yemektir derler ya, özellikle dizilerde, filmlerde falan. Bilmiyorum, sizin hayatınızda böyle intikamlar falan var mı? Yani ne bileyim, dizilere falan baktığımızda oradaki gibi bir hayat yaşamıyoruz. Öyle aksiyon dolu değil hayatlarımız ve acayip şeyler olmuyor her gün. Tabii onlar da reyting için oluyor. Bizim hayatımızın reytingi o kadar önemli değil. Efendim, bu arada Mustafa Sandal Saygı albümünde de vardı, konserinde de vardı şarkı. Haydi dinleyelim, uzatmayalım. Ve işte Afra Mustafa Sandal, adı İntikam'dı.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Simge geçtiğimiz günlerde Kültür Yolu Festivali'nde Çanakkale'de sahne aldı. Yine çok güzel gözüküyor. Bu arada Demet Akalın'ın çizmelerine benziyordu Simge'ninkilerde. Demet Akalın'ınkiler koyu, yani kot modelindeydi, kumaşındaydı. Ama Simge'ninkiler alüminyum folyo gibi duruyor. Tabii ki öyle değildir. Parlak bir kumaş olduğu belli. Onun ayrıca üzerinde şort yok. Böyle tulum gibi de bir elbise var. Yine kendi tarzlarını konuşturmuşlar. Efendim Instagram'da bizleri takip edin. Takip listenizi ekleyin ve tabii ki Küpe FM'den ayrılmayın. Instagram'da da www.kupefm.com.tr'yi de unutmayalım. Her daim akıllı cihazlarımıza kaydedelim dedikten sonra Simge ve Yankı.

0: Küpe FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
2: Sibel Can ve AP Okuyamam'la devam edeceğiz. Yıllardan beri bir ilişkisi var Sibel Can'ın, çok konuşuluyor şu magazin çevrelerinde. Birçok insanın da haberi var artık bu ilişkiden. Ancak kendisi çok dillendirmedi. Herhangi bir açıklama yapmadı. Ara ara görüldüler, bilindiler ve evleniyorlarmış 17 Eylül'de Marmaris'te. Sibel Can ve Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün oğlu biliyorsunuz. Mutluluklar dileyelim Sibel Can'ımıza. Her şey yakışır ve işte Kıyamam'la devam ediyoruz.

Ferhat Göçer yastayım desin mi? Ay valla Ferhat Göçer'i de en sevdiğim şarkısı olabilir. Çok böyle romantik şarkılar, slow şarkılar, ağlak şarkılar her daim dinlemem ama dinledim mi de dinlenilir. Onların da ayrı bir yeri vardır. Çünkü gerçekten alıp insanı bambaşka yerlere götürüyor. O yüzden dinlemiyorum zaten güzel olmadığından değil. Ferhat Göçer'le yastayımı devam edeceğiz. Sinan Akçıl'a bir polemik yaşadı biliyorsunuz. Artık Ferhat Göçer'in konserlerine gözlemci gönderecekmiş Sinan Akçıl. Şarkılarımı söylemesini istemiyorum diyor. Ferhat Göçer de bu sözden sonra söylemez herhalde. Oralarda gizli gizli Sinan Akçıl şarkılarını söylemeye çalışacak hali yok. Gözlemci göndereceğim falan diyor yani. Ve işte Ferhat Göçer.

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Den humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Efendim geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Yarın haftanın ortasında yine Güne Veda'da görüşmek üzere. Efendim siz niye ayrılmıyorsunuz? Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Prestijli tıp dergisi Lancet'ın yeni raporuna göre küresel ısınma her dakika bir kişinin ölümüne yol açıyor. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'ın yeni raporu, iklim krizinin artık soyut bir çevre sorunu değil, doğrudan küresel sağlık felaketi olduğunu gözler önüne serdi. Rapor 2012-2021 yılları arasında yılda ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının %23 arttığı belirtilen raporda 2024 yılı verileri küresel sıcaklıkların ve kayıpların rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor. Rapor, ülkelerin 2023 yılında fosil yakıt şirketlerine doğrudan günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladığını ortaya koydu. Suudi Arabistan, Mısır, Venezuela ve Cezayir gibi 15 ülkenin sağlık bütçelerinden daha fazla kaynağı fosil yakıta ayırdığı ifade edildi. Raporda dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının sadece sıcaklığı değil, aynı zamanda hava kirliliğini, orman yangınlarını ve yeni hastalıkların yayılmasını körüklediği de belirtiliyor. Örneğin 2024'te orman yangınlarına bağlı olarak 154 bin kişinin öldüğü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarılıyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar hem tarım ürünlerini hem de hayvancılığı ağır etkiledi. Deng humması gibi tropikal hastalıklarsa yeni bölgelere yayılması hızlandı. Rapora göre 2023'te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu da 1981-2010 ortalamasına kıyasla çok daha yüksek bir orana işaret ediyor. Öte yandan kömür kullanımındaki azalmanın son 10 yılda her gün 400 bin kişinin hayatını kurtardığı da belirtiliyor. Raporda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hızlı artışta umut görüldüğü belirtilmekle birlikte fosil yakıt yatırımlarında değişiklik olmazsa bu değişimin hiçbir anlam ifade etmeyeceği uyarısı yapılıyor. Raporda dünyanın en büyük 100 fosil yakıt şirketinin üretim planlarını artırdığını, bunun da Paris Anlaşması hedeflerinin 3 katı karbon salınımına yol açacağı belirtiliyor. 2024 yılında 40 bankanın fosil yakıt sektörüne 611 milyar dolar yatırım yaptığına dikkat çeken raporda, yeşil enerji yatırımlarının 532 milyar dolarla geride kaldığı ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğim ben bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

resimleri sen al. Mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi. Alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.